0: arama dostum. Mazideki büyük sevgiden de o. Ağlıyorum diye hor görme beni. Mutluluk mu kaldı eskiden de o. Dostlar oldu birer yabancı gibi. Hasret çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok eskiden de o. Bir daha sevmek yok eskiden de o.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.

Festival'den herkese merhaba. Eğlenceyi yüksek ritimde sizler de geride bırakmak istiyorsanız volümleri arttırın efendim. Ben Deniz Tümerkan Söğüt'te hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. En sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın burada olacağım. İyi müzik sizleri bekliyor efendim. Hoş geldiniz bir kez daha.

12 Haziran 2026 Cuma gününde keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ritim her zaman zirvede kulaklarınıza ulaşıyor diyelim. Tabii ki zaman zaman da yazın hiti olmaya iddialı aday slow şarkılarımızı da yer yer dinliyoruz, hatırlatmış olalım. Festivalde her zaman olduğu gibi güzel müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir soluklanalım, sonra bakalım hafta sonunda nasıl bir hava bekliyor yurttaşlarımızı.

Hanımlar beyler, epey sıcak bir günü geride bırakıyoruz değil mi? Yurdun doğusunda, Karadeniz'in doğusunda ve Trakya bölgesinde yağış etkili, Antalya'da da ve civarında da yer yer etkili olmaya devam ediyor. Ama mevzu hafta sonu, çünkü deniz planları yapanlar var. Yarın için deniz planınız varsa erteleyin desek yeridir. Eğer Samsun ya da Trabzon

Güney kıyılarında rahatlıkla tatil planı yapabilirsiniz Mersin dışında. Çünkü güneşli bir gün sizleri bekleyecek. Pazar gününde yağışlar iç kesimlere ve doğu kesimlere doğru şiddetini arttırıyor, hatırlatmış olalım.

0: güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Nereden kulak veriyorsanız hepinize muhteşem bir gün dileyelim. Mesailerini sürdürenlere de güzel bir çalışma zamanı dileyelim. Böyle enerjisi yüksek şarkılarla çalışılan zaman da daha keyifli hale geliyordur umarım diyelim efendim. Peki halde, o halde çalışmaya devam eden tüm arkadaşlarımıza gelsin sıradaki çalışma.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
2: Sultan Efendim.

0: Kendim.
1: Tempoyu hiç düşürmüyoruz efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ederken biliyorsunuz ki tüm dünya Dünya Kupası'nı konuşurken ben Türkiye'nin çok ilginç bir başarısından bahsedeceğim şimdi sizlere. Bugün biliyorsunuz ki Türkiye Kosova'yı 1-0 yendi ve turnuvaya gitti. Şu an orada bulunuyoruz. Ayrı bir mutluluk zaten o ama işin içinde gizli bir de ünvan var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama ben de yeni öğrendim. Futbol dünyasında gayri resmi dünya şampiyonluğu diye bir şey varmış. Bokstaki ünvan maçları gibi işliyor sistem. Son şampiyonu yenen ünvanını ve görünmez kemeri kapıyor. Bu iş ta 1873 yılına kadar dayanıyor diyebiliriz. Bu arada en son Kosova İsveç'e inip bu ünvanı almıştı ve dün akşam da bizim çocuklar Kosova'yı mağlup edince o elden gelen gayri resmi dünya şampiyonluğu ünvanı küt diye Türkiye'ye geçti diyebiliriz. Yani resmiyeti yok belki ama şu an kağıt üstünde dünyanın en büyüğü biziz diyebiliriz. Valla milli takımla gurur duymamak için bahane arıyorduk. Harika oldu diyelim. Bu güzel haberin şerefine enerjimizi hiç düşürmeden sıradaki hareketli şarkıyla yola devam ediyoruz. Herkese keyifli dinlemeler, sesleri yükseltmeyi unutmayın.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim, günün en güzel örneklerini dinliyorsunuz bulunduğunuz ortamlarda. Yarın batıda yağış var dedik. Ertesi günde doğuya doğru ilerliyor yağışlar. Yarın için deniz planı yapacaksanız eğer ki sahillerde yağış etkili ama hava sıcaklıkları o kadar düşük değil. Yağmur eşlik etsin bana denizde diyorsanız güzel de bir deneyim olur. Yağmurda denize girenler ne demek istediğimi çok iyi anladı değil mi? Var mı öyle bir deneyiminiz? Efendim, günün sevilenleri kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ben tüm Erkan Söğüt'ü festivalde hafta içi her gün sizlerle birlikte olduğum tam da bu saatte yine iyi müziği sizlerle buluşturmaya kaldığım yerden devam ediyorum.

0: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.

Müzik arasında radyonun sesini biraz daha açalım. Çünkü Dünya Kupası arifesinde gerçekten çok tuhaf. Hani filmlerde olur ya, aynen öyle bir olay daha yaşandı. Biliyorsunuz Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı ve hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu turnuvada bir ilk yaşanacaktır. Çünkü Omar Artan isimli bir hakem, Afrika'da bu arada en iyisi seçildi, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Somalili hakem olmaya da hazırlanıyordu aynı zamanda. Geçen hafta vizesini almış, diğer hakemlerle beraber Miami'deki hazırlık kampına katılmak için uçağa binmiş. Buraya kadar her şey normaldi. Fakat Miami Havalimanı'na indiği an işler tamamen değişiyor. Amerika sınır muhafaza ekipleri hakemi durduruyor ve çok ciddi bir güvenlik incelemesini alıyorlar ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi gerekçesiyle adamı ülkeye sokmayıp direkt sınır dışı ediyorlar. Koskoca turnuva hakemi Amerika kapısından geri döndü yani diyebiliriz. Tabi bu kararla birlikte adamın Dünya Kupası hayali de turnuvaya günler kala suya düşmüş oldu diyebiliriz. Amerika makamları güvenlik konusunda taviz veremeyiz diye açıklama yapmış ama yani kupa öncesi böyle bir skandal da gerçekten dünya basınında bomba etkisi yarattı diyebiliriz. Biz buralarda böyle vize krizleriyle, sınır dışı hikayeleriyle uğraşmayalım efendim. Bizim ortam temiz değil mi? Müziğimiz güzel çünkü. Ritmi hiç düşürmüyoruz. Sıradaki hareketli şarkıyla tempoya devam ediyoruz.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınız

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yine keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığım yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Keyifli anlarda buluşuyoruz sizlerle. Efendim, Kaliforniya'da ikamet eden birkaç çocuk evlerinin bahçesinde oyun oynadıkları sırada toprağın altında sert bir nesneyle karşılaşıyor ve durumu yerel güçlere bildiriyorlar. Çocukların araç tavanına benzer bir yapı hissettikleri yönündeki ifadeleri de dikkate alınarak bölgede kazı çalışması yapılıyor ve emniyet mensuplarının bir iş makinesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği derinleme kazı sonucunda toprağa gömülmüş 1974 model bir araç ortaya çıkıyor. Çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin uzun süredir yer altında bulunmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunduğu da gözlemleniyor aynı zamanda. Araç ilk günkü sanki garajdan çıkmış haliyle duruyor gibi. Bahse konu olan dönemde yaklaşık 18 bin dolar değerindeymiş bu araç. Tabii ki şimdi birazcık da müzelik olabilir değil mi?

Hanımlar beyler, 12 Haziran 2026 günlerden Cuma, bugün haftanın son çalışma günü. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hafta sonu planı yapmaya devam edenler için bir kez daha hatırlatalım. Yarın kıyı kesimlerde yağış etkili oluyor. Ertesi günde doğu bölgelerde, yani kıyıda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Efendim, güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Çay dünyada en çok içilen içecekler arasında yer alıyor biliyorsunuz ki Asya'nın nüfusunu da baz alınca. Özellikle de ülkemizde çay tüketimi de oldukça fazla. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu sevilen içeceğin aslında sağlığa faydalı olduğu da kanıtlandı. Ve bilim insanları yaptıkları son araştırmayla uzun yaşam ve sağlık açısından potansiyel faydalarının çayın nasıl tüketildiğine bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Peki çayı nasıl tüketeceğiz? Önemli gerçekten. Bilim insanları neler diyor? Geliyoruz birazdan, ayrılmayın.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istedim.

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Efendim, çayı nasıl tüketeceğiz? Bilim insanları bununla ilgili bir açıklama yaptı. En yüksek faydayı almak için diye. Efendim, Türkiye çay tüketiminin en fazla olduğu üçüncü ülke, birinci sırada çayın anavatanı Çin, ikinci sırada da nüfusuyla öne çıkan Hindistan yer alıyor diyebiliriz. Ayrıca bu iki ülkenin çaylarının da çok daha kaliteli olduğu da söyleniliyor bazı gurmeler tarafından. Efendim, kaynaklara göre Türk vatandaşları yılda yaklaşık 6000 fincan çay tüketiyormuş. Araştırmanın detaylarında Türkiye'deki çay tüketiminden bahsedilirken ülkede en yaygın çayın siyah çay olduğu da tabii ki vurgulandı. Bu çay tüketimine biliyorsunuz ki kuşburnu, ıhlamur çayı gibi çaylar da giriyor diyebiliriz. Efendim, peki nasıl tüketin diyor uzmanlar. Araştırma incelemesinde ayrıca kaynar suda demlenen plastik bir çay poşetinin 109'dan fazla mikroplastik çay parçacığı barındırabileceği ortaya kondu. Yani bu tarz çaylar tüketmiyoruz. Bilim insanları özellikle yapay tatlandırıcılar ve koruyucular gibi zararlı katkı maddeleri içerebilen işlenmiş, yani çişelenmiş bu soğuk çayların kesinlikle zararlı olduğunu da vurguladı. Araştırmacılar zararlı maddelerin normal tüketimde önemli bir sağlık riski oluşturmasa da uzun vadede çok çay içenler için endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha diyelim. Ve an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Keyifli şarkılara bulunduğunuz ortamlarda eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yarın yeniden burada yokuz, onu takip eden pazar gününde de pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te şık giyimenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör, bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler, Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 74 81 444 1682 0850 888 16 82. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
4: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
5: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce, 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold, kalitenin ve güvenin yeni adresi.
6: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak için

0: dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48, Kilis. İrtibat 0507 186 90 79. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi. Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
4: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sultan efendim.
1: Allah Baha Allah'ı değildir. Ne demek Baha Allah'ı? Kazaklar mesela öyle sorarlar. Bahası kanca, bavrum. Fiyatı ne kadar, ederi değeri ne kadar? Allah Baha Allah'ı değildir. Bahane Allah'ıdır derdi. Affetmeye bahane arar. Daha çok sevmeye bahane arar. Cennetine koymaya bahane arar. Sevdikleriyle buluşturmaya bahane arar. Yoksa bir şeyi değeriyle, ederiyle, karşılığıyla verecek olsaydı manen en zenginimiz Allah-u Teala'dan bir bardak su istemeye takat yetiremezdik. Gücümüz yetmezdi. Ama o bahane Allah'ı. 2 yıla yakın zamandır sahne programları bitince hani böyle bir çiçek verirler. O çiçeği alırsınız. Ben ilk bu işlere başladığım vakit çiçeği alıp eve götürüyordum. Hanım sana çiçek aldım diyordum. Bir müddet beni götürüyordu o çiçek. Buradan itiraf ediyorum. Hanım evet öyleydi. Gerçi o da biliyor. Bir gün çiçeğin üstündeki yazıyı unutmuşum. İşte falan üniversite. Teşekkür ederiz öğrenci. Hanım sana çiçek aldım dedim. Bir baktı şöyle. Sen mi aldın dedi. Nasıl ben mi aldım dedim. Hani yalan söylemeyi de beceremiyoruz. Tabii canım ben aldım desene. Nasıl ben mi aldım? Burada bu. Ondan beri o çiçekler bir işe yaramıyor. Ben de bir yolunu buldum. Dedim ki her program bitiminde şöyle bir sesleniyorum. Diyorum ki ismi Fatıma olan kim var? Bir el kalkıyor. Hepinizin adına bu çiçeği Fatıma kardeşime veriyorum. Neden? O Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın annesi. Seyit Seyder'in annesi. Efendimizin babasının annesi dediği kızı. Ona hürmeten, ona muhabbeten ismi Fatma olan birine belki 1000'e yakın çiçek verdim. Bunu verirken bir ümidim var. Ümidin ne diyeceksiniz? Hani mahşer meydanında böyle melül mahzun dolaşırken kimsiz kimsesiz birisi gelecek. Çok melül mahzun olmam gibi de geliyor. Güvendiğim yerler var. Ama yine de böyle melül mahzun dolaşırken birisi gelecek diyecek ki sizi Fatma annem çağırıyor. Allah diyeceğim işte o an geldi. Döneceğim annemin yanına gideceğim. Annem babasına dönüp diyecek ki baba benim ismim diye çiçek veren var ya işte buydu. Ben orada babasının ellerinden ayaklarından öpeceğim. Ümidim o. Bahanem bir bahanem olacak. Bir demet çiçek bazen bir bahane olur. Ve Allah kulunun zannı katındadır. Vermek istemediğini istetmezmiş Allah. İstettiğini de verirmiş. Binlerce çiçek verildi geçti de fakirin gönlüne bunu düşürüyorsa ola ki vermeyi murad ettiğindendir. Allah'a karşı hüsnü zan sahibi oldun derler. Allah cömerttir. İkram ederdiğin ikram etsin. Allah affederdiğin günahlardan uzak durun ama affederdiğin affetsin. Allah beni çok seviyor deyin çok sevsin. Ben kulumun zannı katındayım demiş Allah ve bahaneler bulun. Bahane yetimin başını okşamak bakın müthiş bir bahanedir. Gecenin bir vakti teheccüdle seccadeyi gözyaşlarıyla ıslatmak bir bahanedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed büyük bir bahanedir. Bir güzelin gönlüne girmek, içinde Allah'tan gayrısı olmayan bir gönül sahibinin gönlüne girmek müthiş bir bahanedir. Fakirin karnını doyurmak bahanedir. Kardeşinize tebessüm etmek bahanedir. Selam vermek bahanedir. Allah için yaptığımız her şey Allah'ın rızasına ulaşmaya bir bahanedir. Büyükler demişler ki günahı küçük görme. Çünkü gazabının hangi günahta saklı olduğunu bilemezsin. Güzelliği de küçük görme. Çünkü rızasının hangi güzellikte saklı olduğunu işte onu da bilemezsin. Hadi söyleyiverelim. Ramazan bir bahanedir. Ramazan müthiş bir bahanedir. Muazzam bir bahanedir. Affedilmek için, çok sevilmek için, sevilenlerle beraber olmak için, cennete gitmek için, rızasını tahsil için, güzellerden olmak için. Allah bahanelerinizi artırsın. Allah bahanelerimizi artırsın. Ki sevdiklerinden, ki affettiklerinden.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Artık yalnız değilsiniz.
0: Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino Bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri: Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
5: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda

güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sultan FM.
1: Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi?

İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı, bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim, sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amelleri. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin

0: tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

0: size çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah, bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: İki arkadaş
1: Sultan Efendi.
0: İki çoban. Birbirlerini çok seven, yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen iki güzel çoban. Bir müddet ayrı kalmışlar. Hasretle dönüp kavuştukları vakit bakmış ki arkadaşına, yahu ne oldu sana? Bir deri bir kemik, perişan. Sorma demiş. Aşık oldum. Allah Allah demiş. Aşık olmuşsun. Bundan daha güzel bir şey mi var? Sevinsene, mutlu olsana. Ne kadar güzel. Yok demiş. Mesele bildiğin gibi değil. E ne oldu? Ben bir garip çobanım demiş. Ama aşık olduğum padişahın kızı. Hocam sohbette dedi ya, kapıcının kızını almak için bir düğün kurarsın ama padişahın kızıysa mevzu, oo çok şey lazım. Padişahın kızına aşık oldum demiş. Arkadaş önce bir yapma etme, olur mu canım, davul bile dengi dengine diyecek olmuş ama bakmış ki aşık. Aşk halden anlar mı? Aşk gelince akıl öbür kapıdan çıkıp gitmez mi? Dur demiş, senin derdine çare olacak birisini tanıyorum galiba. Falan seyahatte ben bir Arif Zat'la tanıştım. Güzel, bilge bir insan. O bana güzel şeylerden bahset. Bir ona gidelim demiş. Belki bizim derdimizden anlar. Çıkıp gelmişler o bilge zatın yanına. Efendim demiş, durum böyle böyle. Bizim arkadaş benim gibi bir çoban. Ama gönül bu. Söz dinlemiyor. Padişahın kızına aşık oldu. O Arif Zat tebessüm etmiş. Bu mu demiş bütün derdiniz evladım? Bu iş kolay. Ne yapacağız efendim? Tek bir şartla dediğimi yapacaksınız. Ne yapacağım? Aşığın gözleri ışıldamış. Hani bir şey yapacak ve sevgiliye kavuşacak. Ne yapmam gerek? Falan yerde bir mağara var demiş evlat. Oraya gideceksin. Elinde bir tesbih. Sabahtan akşama kadar başka hiçbir şey yapmayacaksın. Ne yapacağım? Allah diyeceksin. Nasıl? Elini kalbine koyacaksın. Allah, Allah, Allah, Allah. Peki demiş, buysa yaparım. Hemen delikanlı çıkmış ve gitmiş mağaraya. Eline bir tesbih almış. Padişahın kızı için ama. Allah, Allah, Allah başlamış. Kaç gün söyleyecek? 40 gün. 10. 15. gün olmuş. Delikanlı devam ediyor. Elinde tesbih, karşısında padişahın kızının hayali. Dil Allah dese de kalple padişahın kızı. Devam. 20-25. gün olmuş. Ufaktan şehirde insanlar konuşmaya başlamış. Duydun mu? Şehrimize abid zahit bir genç gelmiş. Filan mağarada gece gündüz Allah diyormuş. Allah Allah. Böyle su doldurmaya giderken hanımlar, cami çıkışında ihtiyarlar, herkes o dervişi konuşuyormuş. Ya ne kadar güzel bir şey. 30. gün filan olunca delikanlı elinde tesbih. Allah Allah Allah. Ufaktan padişahın kızının hayali silinmeye başlamış. Delikanlı da bir haller. Yüz el ışıldamış ama Allah Allah Allah devam ediyor. 40. günü bekliyor. 40. gün padişahın kızına kavuşacak. Öyle dedi Arif Zat. Derken söylentiler saraya kadar uzamış. Sarayda konuşulmaya başlamış. Vezir demiş ki, efendim duydunuz mu? Beldemize bir zahit, derviş genç gelmiş. Bu zatlar gittikleri yere bereket götürürler, muhabbet götürürler. Ne yapsak da onu burada tutsak? Padişah doğru dersiniz demiş. Ya bir toplayın bakayım bizim danışma heyetini. Danışma heyeti toplanmış ve o mecliste birisi daha var. İlk başta sordukları Arif Zat var ya, padişahın danışma meclisinde konuşmuşlar. Padişah demiş ki, sarayımın yanına bir saray yaptırsam kabul eder mi? Efendim demiş, Arif Zatlar, dervişler öyle mala mülke itibar etmezler. Vezirliğimizi verelim. Efendim onu da kabul etmezler. Ne yapacağız o zaman? Bize bir çare gösterin. Kerimenizin nikahını teklif edin demiş. Kızınızı verin ona. Aa demiş, kabul eder mi? Böyle bir şerefi bize lütfederler mi? Bir denemekte fayda var. Padişah tebaasını toplamış, halk yanında, vezirler gencin yanına gidiyorlar. 40. günün akşamüstü. Allah dostu da haber göndermiş. Demiş ki, aman söyleyin ona, padişah vezirlik verir, saray verir, şu bu, hiçbirini kabul etmesin ta ki kızının nikahını teklif edene kadar. Hay hay, haber de uçmuş delikanlıya. Hep beraber gelmişler mağaraya. Delikanlı elinde tesbih. Allah Allah Allah. Kapıdan edeple, hürmetle girmişler. Oturmuşlar önünde. Padişah demiş ki, efendim varlığınız bize şeref veriyor. Bu beldeye bereket getirdiniz, safa getirdiniz. Bir saray da size yaptırsak sarayımızın yanında, kabulünüz olur mu? Yok demiş delikanlı elindeki tesbihe bakarak. Peki sadrazamım olsanız, beraber ülkeyi yönetsek? Yok demiş delikanlı. Bu arada halk da heyecanla bekliyor. Çobanın arkadaşı da orada, vezirler orada, Allah dostu da orada. En son padişah, son bir ümit. Efendim demiş, benim bir kızım var. Gerçi size layık değil ama onu nikahınıza... Yok demiş delikanlı. Yok deyince böyle herkeste bir şaşkınlık. Çobanın arkadaşı koşmuş gelmiş. Yahu ne yapıyorsun? 40 gündür sen bu kız için Allah diyorsun. Çoban gülmüş, demiş ki, dostum ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi. Düşünsene, Allah için Allah deseydim neler olmazdı. İstemiyor. Allah şu güzel vakitte İstanbul'un ezanları okunurken, şu safalı demde kendisi için amel edenlerden, Allah için Allah diyenlerden eylesin cümlemiz.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
4: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
4: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
4: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
7: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Kilis'te büyük açılış.
3: çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
8: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
9: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
10: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
11: Tattınız mı?
10: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
11: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
10: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
11: 873 8850.
10: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
12: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Anker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyen

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

0: Sultan efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82. 0543 813 93 82. 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

aşık da sana ulaşan. Halim Yaman, bak perişan. Sana geldim, sana geldim ya.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı, 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı, Yeni 5 Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: Çit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
4: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
4: Cenaze, mevlit, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
4: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir. İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
6: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek seçim.

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
0: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
4: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
6: Meşki âlâ başlıyor.
4: Meşki âlâ.
5: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin. En derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki Âlâ başlıyor.
4: Meşki Âlâ.

bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi? Kimselerin bilmediği. Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabah

0: 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543-726-1620 0543-746-3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
0: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
0: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

Merhaba herkese. 5 Haziran Cuma gününü gösteriyor takvimler. Birlikteyiz. Gönüllerin Radyosu'nda ve Meşki Ala'da. Hatice Duyar ben. Programı hazırlayıp sunuyorum sizlere. Aslında buna ben programdan ziyade dertleşme, bir terapi seansı demeyi uygun buluyorum ve içimden ne gelirse duygularımı en yalın şekilde ifade edebilmek için de huzurunuzdayım. Hayat beklememizi istemez. Hayata geç kalmamızı istemez çünkü diyerek çok anlamlı, çok manidar bir yazıyla başladık bugün programa. Ben çay yerine kahvemi yudumluyorum ve huzurunuzdayım. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Çileli.

0: Ker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Her zaman en iyisi burası. Kalplerin sevgili şehri burası ve bugün cuma. Yaşasın cuma. İyi ki cuma. Yahu uzun bir haftayı geride bırakıyoruz değil mi? Tatil ertesiydi. Böyle oldu ama cumartesi, pazar zaten pek yakında da yaz tatili derken aslında hayatımızın yeni bir rutini yeniden oluşturulacak. Planlar da ona göre yapılıyor zaten. Şimdi ben öğrencilerimiz çok yorgun olduğunu biliyorum. Yoğun bir sezonu, eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını biliyorum ama ne yapalım? Onlara da güzel bir eser armağan edelim ve çocuklarımız, öğrencilerimiz kıymetlimizdir diyerek onları her zaman kalbimizin baş köşesinde yaşatmaya devam ettiğimizi tüm öğrencilerimize hatırlatalım. Yıllar

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

Öğrencilerimiz deyince aklımıza öğretmenlerimiz de geliyor. Eğitim camiasında görev yapan herkese de sıradaki eseri armağan edeceğim ama öncesinde söylemek istediklerim var. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için canlar, denizin tamamını yutmaya gerek yok. Zaten buna imkan yok. Yani şunu söyleyeceğim aslında, insanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara inanın. Yeni şanslar verdikçe hayal kırıklığımız artıyor çünkü. Ne güzel demiş değil mi Üstad Neşet Baba, Neşet Ertaş, ne güzel demiş değil mi? Güzel bir Anadolu insanıdır o her şeyden önce. Der ki sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz ya, işte öyle. Yani birinin önceliği değilseniz demek ki önceliği değilsiniz yani, nokta.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite Kilis Altın Yıldız Classics.
0: ...7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Eski yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi. Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
3: Tattınız mı?
2: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
2: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850
3: 873 8850.
2: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
4: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Sultan Efendi.

yazken şeref. Ne geldi benim aklıma şimdi bu güzel eseri dinlerken? Böyle bir bahar çiçekleri açtı içimde. Çiçeklerin kokularını hissettim. Renklerini, leylaklar, sümbüller, gelincikler, papatyalar derken ne geldi bakın canlar benim aklıma? Çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya hani. Hepimiz söylemişizdir bunu. Yerini sevdi deriz çiçekler çok güzel açınca. İnsan için de aynısı geçerli bence. İnsan da çiçek gibi çünkü. Açtığı yer var, solduğu yer var. Ama ben Meşki Ala programında hepimizin böyle bahar bahar çiçek açtığına o kadar inanıyorum ki, gönderdiğiniz mesajlardan bunu o kadar yoğun hissediyorum ki, iyi ki varsınız, iyi ki çiçek çiçek varsınız diyerek bir güzel cuma gününde sıradaki isteğe geçmek isterim. Çok dinleyicimizi mutlu edeceğiz bu istekle. Buyursunlar.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

her zaman güzel düşünen insanlar olalım diye birbirimize böyle hatırlatmalar yapıyoruz. Siz bana, ben size, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, telefonda annemize, çocuğumuza güzel düşünelim ki her şey güzel olsun diyoruz, değil mi? Güzellikler güzellikleri getiriyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tamam, bu belki zaman alabilir. Belki o an yaşadığımız olaylar gerçekten çok kötü olabilir. Bize çok zor gelebilir ama yani yorulsak da sonunda her şeyin kendi hayatımızda çok güzel olacağına inanarak mutlu olalım ve mutluluğumuza sebepler ekleyelim. Mesela neden mi mutluyum? Çünkü canım sıkıldığında umuda sarılıyorum, mutlu oluyorum. Neden mi mutluyum? Çünkü ne zaman kendimden vazgeçecek olsam Yaradan'ın sesini kalbimde hissediyorum diye böyle mutluluğumuza sebepler arayalım.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
0: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm.

0: tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim: 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
0: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

Birini kırmışsındır, özürle af arasındadır. Kırgınlık, o kırgınlık özürle af arasında durur. Gider gelir, gider gelir ama özürle af arasındadır. Kırgınlık onarırsın. Birini küstürmüşsündür, nazla niyaz arasındadır. Küskünlük gönlünü alıverirsin. Kolaydır gönül almak. Hele bir de seviyorsa naz niyaz olur biraz ama alıverirsin gönlünü. Biter o küskünlük, güceniklik, kırgınlık biter değil mi? Ama birini hissizleştirdiysen işte orada durmak gerekiyor. Çünkü hissizlik ruhla bedenin yarasıdır. Geçer belki ama izi kalır. O yüzden sustuklarınızı içinizde biriktirmeyin. Kime karşı ne hissediyorsanız, dedim ya daha önce de her şeyi söylemenin daha güzel bir yolu vardır diye anlatın.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
2: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM dinliyor.

0: hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşk alem.
2: Ne diyeceğim canlar size, bakın. Böyle işte hani ahkam kesmeyi sevmiyorum ama yani daha iyi versiyonumuza gidebilmek için bildiğim ne varsa sizlere anlatmayı, en çok kendim hatırlamayı seviyorum. Şimdi yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Çünkü o kurban elbisesini üstünden çıkarabilir. Deveye hörgücü, kuşa kanadı, aslana yelesi ağır gelmez. Canlarım, yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Bitti. Bütün mesele bazı yükleri bu yük benim kaderim diyerek karşılayıp kaderi cüz aklımızla fırsata dönüştürmekte. Yoksa kader kurbanı olmak kolay ama o kurban elbisesini üzerimizden çıkarmak zor ve ben programlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece programda ilgilendirmiyorsunuz beni. Hayatlarınızı düşünüyorum, sağlığınızı düşünüyorum, sevdiklerinizi düşünüyorum. Sizi her an kalbimde yaşatmaya devam ediyorum canlar. Meşki Ala böyle bir program işte.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
4: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
5: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
6: Tattınız mı?
5: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
6: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
6: 873 8850.
5: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
7: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya, sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle Baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü Baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
5: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
2: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

zaman en iyisi burası ve Meşki Ala devam ediyor. Ben Hatice Duyar, 5 Haziran Cuma gününde huzurunuzdayım. Anlattıkların çok güzeldi, pratik hayatta uygulamak zor. Bir de sabırlı olsak her şey çok daha güzel olacak diyenler var. O kadar haklısınız ki canlarım, o kadar haklısınız ki. Yani ama işte sabrın sonunun selamet olduğunu da biliyoruz ya. O selamete ulaşabilmek için sabır üstüne sabırlar ekliyoruz ya. Ondan dolayı ben de böyle sabır konusunu aralıklarla size anlatmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten, başka yolumuz yok değil mi? Hem ne diyor bizim güzeller güzeli peygamberimiz? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Yani İyilikten zarar gelmez. Bizim kültürümüzde iyilikten maraz doğar diye bir söz var. O iyiliği kullananlardır, kişiyi kullananlardır. Çünkü iyilik yap, denize at demiş büyüklerimiz. Balık bilmezse o iyiliği Halık bilir. Yani onu yaratan bilir. Kısaca şu aslında. Can tende gizli, sen

0: yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
4: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
5: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin

0: noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Güzel bir cuma günündeyiz ve hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Ben de konuşmaları uzattıkça uzatıyorum galiba. Aslında cuma günleri bol bol müzik dinleyelim, istek dinleyelim ve hafta sonuna hazırlanırken bütün yorgunlukları üzerimizden atalım istiyorum ama işte gelin görün ki bunu da başaramıyorum. Yani hafta boyu birlikteyiz, evet, pazartesiden cumaya ama cumartesi pazar program yok ya. Ne kadar çok konuşursam o kadar kâr diye düşünüyorum galiba. Peki, değeri bilinmeyen her lütfun bir felakete dönüştüğünü hatırlatarak bir Paul Coelho cümlesiyle geçiyorum sıradaki esere. Yani kıymetinizi bilmiyorlarsa demek ki siz o kişiye fazla değer veriyorsunuz. O değeri de denge hizasına getirmek lazım.

0: oluyor.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresiniz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
5: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82. 0543 813 93 82. 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlik'le fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Böyle içimizde bir yerlerde, her yer her yerde değil mi? Darmaduman, darmadağınık. Neye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama canım kendim diyerek kendimize sarılabiliriz. Hafta sonunda kendimizi daha çok sevebiliriz. Evet, insanız. Nefis taşıyoruz, nefse çoğu zaman yenik düşüyoruz ama canım kendim diyelim. Kendimize sarılalım ve kendimizle barışalım bence. Düşeriz, kırılırız, çuvallarız ama sonra yeniden doğarız, iyileşiriz, üstesinden geliriz. Ve ben kendime canım kendim dediğimde bunu çok daha kolay başarabiliriz. Yani kısaca iç sesimizi dinlemek önemli.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: İlaç Gibi Radyo
6: Sultan Efendi.

Sevenleri sevdikleriyle gönül köprülerinde buluşturan Meşki Ala'nın bugün de bu haftada sonuna geldik. Bugün kendime ahkam kesen yayıncınız demek istiyorum. Çünkü çok bilmiş laflar ettim ama beni anladığınızı, her halimle sevdiğinizi bildiğim için de içim rahat, gönlüm rahat. Ama yani hafta sonu program yok ya, o işte benim canımı biraz sıkıyor. Neyse, pazartesi gününe kadar birbirimizi çok özleyelim. Pazartesi günü de özlemlerimizi giderelim inşallah. Birine nasılsın dediğimizde otomatik olarak iyiyim, sen nasılsın diyor ama o iyiyimin altında çok gölgeli cümleler var. Yani nasılsın dediğimizde ona iyiyim diye cevap veriyoruz ya Can'la. İyiyim ama biraz düşünürsem, biraz anlatırsam ağlarım alt başlığıyla, gizli başlığıyla söylüyoruz bunu. Ben hafta sonunda İyiyim ama biraz düşünürsem ağlarım demeniz yerine anı yaşamanızı istiyorum. Bugün de geçecek, yarın olacak, yarın da geçecek, dün olacak diyerek güzel mi güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepimize. Pazartesi gönüllerin radyosunda ve Meşki Ala'da yeniden buluşabilmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi tatiller.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç

0: adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri merkez Kilis.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde. Lezzetin güvenilir adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte

0: 74-80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kırıl

0: Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Oto alım satımında, ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm.

0: kalite tek noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
0: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi. Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
4: Meşki âlâ başlıyor.
5: Meşki âlâ.
3: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin. En derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki Âlâ başlıyor.
5: Meşki Âlâ.

0: var.
1: Bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi kimselerin bilmediği? Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

Merhaba herkese. 5 Haziran Cuma gününü gösteriyor takvimler. Birlikteyiz. Gönüllerin Radyosu'nda ve Meşki Ala'da. Hatice Duyar ben. Programı hazırlayıp sunuyorum sizlere. Aslında buna ben programdan ziyade dertleşme, bir terapi seansı demeyi uygun buluyorum ve içimden ne gelirse duygularımı en yalın şekilde ifade edebilmek için de huzurunuzdayım. Hayat beklememizi istemez. Hayata geç kalmamızı istemez çünkü diyerek çok anlamlı, çok manidar bir yazıyla başladık bugün programa. Ben çay yerine kahvemi yudumluyorum ve huzurunuzdayım. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Çileli.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
0: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
4: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
4: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
4: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
6: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: İlaç gibi radyo. Sultan Efendim.

Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
6: Köseoğlu Otogaleri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Adam gibi radyo.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
3: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
3: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
3: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
5: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
6: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
3: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
7: İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun, ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. ikimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-2828.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09, 0551 949 1994, 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava, tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48 Kilis. İrtibat 0507 186 9079. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi. Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. İlaç Gibi Radyo.
5: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.
7: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı. Leyla Güzellik Salonu.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Alemin en kral radyosu, Radyonun Sultanı'ndayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam yine paylaşmaya devam ediyoruz. Dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Ta ki saatler 22'ye kadar. Gönüllerin Sultanı'ndayız. Alemin en kral radyosundayız. Alem Drone'layız.

Bu sevdanın sonu diyor. Acılı sevda diyor sanatçımız. Sevgili babam Müslüm'ü rahmet ve saygıyla analım. Sevenleri ve hayranlar için beraberce dinlemiş olduk. Bu arada mesajlarımız var. Mesajlarımızı hemen aktarayım. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi isteğinizi yazın. Gönderin gelsin saatleri 22'ye kadar. Gönüllerin sultanındayız.

0: of ulan of. Usta be, sevmek bu kadar ağır mı? Herkes taşıyamıyor. Biliyor musun, keşke kalplerimiz pille çalışsaydı. İşte o zaman aşk acısı nedir, bu kadar bilmezdik. Neden biliyor musun usta? Çünkü severken terk edilmek var ya, bin defa ölmekten daha zor. Mecnun'un Leyla için gözlerini vermesi, Ferhat'ın Şirin için dağları delmesi, Kerem'in Aslı için uğrunda ölmesi, anlaşılan büyük aşklar hepsi mazide kaldı be usta. İşte bu yüzden sevmekten çok korkuyorum be usta. Ya seversem, ya seversem çekip giderse, bir daha ayrılık, bir daha ayrılık başa gelirse, işte o zaman kendimi affetmem.
1: Sevgili Adana'lı Ayhan'ın çok sevdiğim ve uzun zamandan beri dinlemediğimiz ve radyolarda da duymadığınız o güzel eserlerden bir tanesi Alemin En Kralındaydı. Eyvallah, gönderelim, dinleyelim, dinletelim, dinletmeye de devam edelim öyleyse. Bir kez daha söyleyelim, 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Saatleri 22'ye kadar da paylaşmaya devam ediyoruz öyleyse. Bakalım hemen şöyle.

yayınlar Alem Duran. Özellikle Mehmet Yıldırım'a ve tüm arkadaşlarına Adanalı Ayhan'dan bir şarkı istiyoruz. Baharda Dost Bilinmez şarkısını istiyoruz demişler. Gönderelim öyleyse. Sevgili Şevki abiye selamlarımızı gönderelim. Şevki Kırsoy, özellikle Gümrük'te seni dinliyoruz demişler. Alem buysa kral sensin, eyvallah. Selam olsun, armağanımız olsun. Sevgili Cuma abi, seyrandeyiz, takipteyiz. İlaçlama ekibine de bir şarkı istiyoruz demişler. Konya'dan selamlar Burak Akpınar arkadaşları için. Gökhan Doğanay'dan bir şarkı istiyoruz demişler. Efendim bir kez daha söyleyelim. Mesajınızın başına Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Ardından 348 alan koduyla 813-9090 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından gönderin gelsin. Saatleri 22'ye kadar da paylaşmaya devam ediyoruz öyleyse.

Müslüm Baba'dan bir güzel şarkı, bir güzel eseri. Eyvallah sevgili Kemal Baba'ya selam olsun. Kemal Ünal için özellikle. Değerli eşine Seher Hanım'a ve tüm sevenlerine hitaben özellikle selamlar olsun, armağanımız olsun diyelim. Ekmeğini direksiyon başında kazanan tüm kaptanlarımıza akşamın en güzel saatlerinde kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle en güzel eserlerim, en güzel yorumlar öncesinde armağanım olsun.

Burası Gönüllerin Sultanı, burası alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Dinlemek için en iyisi olan alemin en kral radyosunda yine güzel bir babam üstüm yorumuyla gecemize devam edelim öyleyse.

Yaralar yaraladıkça da yüreğim yanar. Yüreğim ağlar. Gaye Aksu'nun çok sevdiğim ve uzun zamandan beri de dinlemediğim o güzel eserlerinden bir tanesi. Alemin en kralındaydı. Kısa bir reklam aramız var ama onun öncesinde bir güzel eseri daha dinletmek istiyorum. Özellikle sevgili Paşa'nın sofrası. Kilisli Mehmet Usta'ya selamlarımızı gönderelim. Korkutan iletişim. Sevgili Ali abiye selamlarımızı gönderelim. Sevgili Abdullah'ı unutmayalım. Hazar abiden bir şarkı istemiş. Eyvallah güzel abim. Aynı anda iki yerden bizi dinliyor Ali abi. Selamlar olsun Hazar abiden de bir güzel eseri. Birazdan dinletmiş olacağım, haberiniz olsun.

0: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta. Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı Leyla Güzellik Salonu.
1: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce, 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold, kalitenin ve güvenin yeni adresi. Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii Karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 1691. En iyiler bizimle.

Şimdi neden diyor ayrı düştük diyor. Sevgili Azar abinin de son zamanlarda en çok dinlediğim eserlerinden bir tanesi. Sevgili Keşke'ye selam olsun, kolay gelsin demişler. Gaziantep Çiksorot'tan Kerem Ağaca Koyunlu. Mehmet Tuğrul, Alican Sabancı, Bestegar Mehmet'ten bir şarkı istemişler. Selam olsun. Dediğimiz gibi mesajınızın başına Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi isteğinizi yazın. Gönderin gelsin. Saatler 22'ye kadar da gönüllerin sultanında paylaşmaya devam ediyoruz. Aşkımıza ihanetin var. Adın kalleşti yanılsın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yakan bir olmasın. Sevgili Güllü ablanın o güzel eserlerinden bir tanesi. Alemin en kralında olsun öyleyse. 106'dayız, saatte 22'ye kadar devam ediyoruz.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Sevgili meşhur İzoğlu Ciğerci Vakıf Ustam'a selamlarımızı gönderirim öncesinde. Şu anda bizleri sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar 7.24 Radyo Sultan'ı hem dinliyor hem de dinletiyor değerli misafirlerine.

Sevgili değerli ustam, değerli, kıymetli, değerli şehrimizin sahip çıkılabilecek değerli ustalarından bir tanesi aslında. Neden derseniz ciğer kültürüne yön veren bir isimdir aslında. Açıldığı günden bu yana hizmetin, lezzetin ve kalitenin en güzelini değerli halkımıza sunuyor, tattırmaya da devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden gece 01'e kadar da hizmet sunuyor. Eski sanayi sitesinde, mezarlık karşısında, otogar ilerisinde de meşhur Rizeoğlu Ciğerci Vakıf Ustam'a selamlarımızı gönderelim. Kendisine, değerli misafirlerine ve tüm sevenlerine hitaben de özellikle armağanım olsun. Selam olsun diyelim. Ve değerli bir ağabeyim, değerli bir üstadım, değerli bir başkanım şu anda bizleri dinliyor. Adını ne zaman nerede duysak her zaman gururla söylediğim değerli bir isimdir sevgili Mehmet Ali Öçil. Şehrimiz için çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi geçen bir slogan duydum. Aslında başkana yakışır bir belediye başkanı değilim ama bu şehir için yapacak çok şey var aslında onun. Selam olsun, yüreği kendisi güzel bir insan. Genç başkan, biz onu seviyoruz. Bugün de yine bir yerde gururlu ismini zikrettiğim değerli bir isimdir. Sevgili değerli abime selam olsun. Kendisine yine tüm sevenlerine hitaben ne zaman arasak, ne zaman bir şey desek hiç bizi kırmadan, üzmeden yıllardır. Biz küçüklükten beri onu tanırız. Bizi kırmadan, üzmeden her zaman yani elinden geldiğinin bir fazlasını yapan değerli bir isimdir sevgili Mehmet Ali Öçil. Selam olsun diyelim. En güzel eserlerim onun için armağan olsun öncesinde.

güzel bir eser, güzel bir çalışmayı Alimin ekranında dinleyelim, dinletelim öyleyse. Şimdi size ne çalacağız biliyor musun? Çok güzel bir türkü çalacağım sizlere.

bu türküyü kolay kolay radyolarda duyamazsınız, haberiniz olsun. Bu türküyü de radyolarda kolay kolay duyamazsınız dediğimiz için kolay kolay da herkes dinleyemez bu güzel türküyü. Genç Başkan, selam olsun abi, biz seni seviyoruz. Harbiden seviyoruz, biz senden razıyız. Biz senin o güzel yüreğini seviyoruz abi. Bu güzel türkümde tüm Özçil ailesine özellikle armağanım olsun. Söyleme abi desin değil mi? Yare söyleme. Açın abi açın, radyoların sesini açın. Zara'nın o güzel sesinden, o güzel yorumlarından sadece bir tanesi.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik. Biz de ayrılığın sırrını sonuna diyelim öncesinde. Eyvallah, biz de ayrılıyoruz ama yarın sabah inşallah nasip olursa sabahın en güzel saatlerinde saatler 9 ile 11 arasında görüşmek ümidiyle. Alemin en kral radyosu, radyonun sultanı dinlemeye, gönüllerinin sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Şimdilik bana müsaade. Hadi kalın sağlıcakla, hayırlı akşamlar.

0: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
0: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres 1. Vakıflar İş Merkezi Kat 3 No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
3: Uzak yerden görünüyor karartı.

Belki gelen babamdır. Pula bakın.

0: sabahtan.
1: Hani bir Sultan efendim.
2: Saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek kalsak bile

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

bilinmez yarınlarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: yıllar oldu ki ben Zeynep Kız'ı sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin burada be. Kim üstüsün de mektup aldı. Sonra ya bizim nereye geçer ya da
1: var. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayın.
2: Sultan Efendi.